0: Evet, yuvarlarım.
1: Yuvarlanın.
0: Can you show me a 2764 Spring on our Spina service?
1: 2764 Spring 10-4.

0: tüm oynama.
1: Tüm oynama.
0: Hiç öbür tüneyi. Ben anlamam o zaman.
1: Sıfır.